Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: otorite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Camiler bir şehrin, bir beldenin İslam'a ait olduğunun mührü mesabesindedir. Camiler müminlerin, Müslümanların karargahıdır. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Camilerin mimarları peygamberlerdir. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ تَهِرَى بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Camilerin hizmetkarı enbiyadır, evliyadır, Hazreti İbrahim'dir, İsmail'dir aleyhisselam. Camilerin ilk imamları, müezzinleri, Allahu Ekber diyenleri, ümmetin, Müslümanların önünde duranlar, onlar da peygamberlerdir. Onlar camilerde bir nesil Allah'a kul olan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, iman, İslam, pazarlık kabul etmez diyen bir nesil yetiştirdiler. Kale ya ebeti fal ma tu'mar seteciduni inşaallahu.
2: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına, şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı, kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayyaş şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler. Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde eğiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca bana ibadet etsinler, insanlar cinler bunun için yaratıldılar, bunu terkin edince Peygamber aleyhisselam onlar tevhide kulaklarını tıkadılar, olmaz dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam taşların önünde eğilmeyin. Lata, Menata, Uzza'ya secde etmeyin. Ayağa kalkın insanlar. Allah Azze ve Celle sizi bunun için yaratmadı deyince onlar bel kalu azgâsu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şair. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Belif terahu uyduruyor dediler, o şair dediler, bel huve şair. Kahinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a, kulluğa davet eden Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap, ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin. Ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a secde edecek, Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi Peygamber. Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler. Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yapamıyorum ya Rabbi demedi. Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım demedi Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Size bir kitap indirdik, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar, şerefiniz o kitapta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın, Mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu. Gelin, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Ela ya'lemu men halak, yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Her şeye kadir olduğuma inanan müminler. Vahdaniyetime inananlar. Ya eyyühellezine amenu, rububiyetime iman edenler, ya eyyühellezine amenu, her şeye kadir olduğuma iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara, hem kendinizi koruyun hem ehlinizi, hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın. Oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba, o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne, yavrun 15 yaşında modacılara, ekrandakilere aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya eyyühellezine amenu, ey vahdaniyetime, kudretime iman eden müminler, babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler denizde, kenarda, sahilde anadan uryan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar nasıl susarsınız? Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, ayağa kalkın. Camide uyumayın. Babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden? Neden Peygamber Aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler. Aldılar, evlerine gittiler. Kızım Fatıma, otur dinle. Peygamber Aleyhisselam'dan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep, dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar, evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapat ekranı. Kur'an-ı Hakim konuşsun. Yer aç. Kur'an-ı Hakim'e söz ver. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söz ver. Sen mesud olursan, yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu, yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da. Kur'an-ı Hakim'in ahkamını eğer evimize tatbik edersek, evimize, hanemize, mahallemize surur

Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ya Rabbi dediler. Vellezine yekuluna rabbena, ey Rabbimiz dediler. Bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. Bizi vec'allena lil muttakine imama, bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap. Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım, kumandanlar olsun, Halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun, onlar imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların gözyaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin, babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar açtılar. Peygamber aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz? Yarın kıyamet günü sana, bana soracak. Evinde ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi? Konuş, cevap ver, Müslüman diyecek. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Ricalun diye devam ediyor, faili geliyor. Allah Azze ve Celle onlara emretti. Fi buyutin, onlar öyle evler yaptılar ki, bir başka manası fi buyutin, o evlerde, yani o camilerde demek. Fi buyutin edinallahu, Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. Yusebbihu lehu fiha bil huduvi vel asal. Onlar o evlerde sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki: "Ete'zenu li en eskiye Haliden?" Bana müsaade eder misin? "Ete'zenu li en eskiye Haliden?" Halid bin Velid'e vereyim. "Seyfun sallallahu alel müşrikin." İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda meydan yerine çıkıp İslam sancağını alan, Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan Halid'ime bu sütten vereyim. Ey çocuk, bana müsaade eder misin deyince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, hayır ya Resulallah dedi. Madem o kaba, mübarek dudakların değdi, o halde önce ben içeyim, sonra Halid'e ver ya Resulallah dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. Ey çocuk, neden peygamberin yanında oturuyorsun demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir. Ama bütün bunlardan önce Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek. Onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrun.

0: eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmet'i al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallenin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Abdullah bin Abbas'ları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa, çikolata ver, tebessüm et, Abdullah'ları dirilişe hazırla, cennete hazırla, ümmetin uyanışına hazırla kardeşim. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey 1,5 asırdır ağlayan Müslümanlar, şerefiniz Avrupa'da değil, şerefiniz Londra kapılarında beklemekte değil, şerefiniz Hazreti Kur'an'da. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onlar ayağa kalktılar. Kur'an-ı Hakim'le dirildiler, onunla var oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadakayı anlattı. Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca, onların verecek ne imkanları vardı ne de çalışmaya, sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı. O kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama döndüler. Buyurdular ki, لَمَّا نَزَلَتْ اَيَتُ الصَّدَقَةً. Sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik, pazarlarda hammallık yaptık, sırtımızda yük taşıdık, para kazandık, onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki, bu adam riya, riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara, اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun. Allah yolunda verin. Zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor, niyetinize bakıyor. Yüreğinize, kalbinize bakıyor. O halde zenginler, fakirler ayağa kalkın. İnsanlık için çalışıyoruz. Mazlumlar için, yetimler için, dul kalan biçare kadınlar için çalışıyoruz. Ayağa kalkın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sadakaya davet etti. Yine Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil, sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk, sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin 100 binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah Azze ve Celle onlara verdi. Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla konuşurken, kâle raculun, Efendimiz aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki, bir adam, le etesaddakanne bi sadakatin, ben sadaka vereceğim dedi bir adam. Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim. Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı. Akşam gece, zifiri karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki, adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu, yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne bi sadaka. Sana hamdolsun ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı, sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular, dediler ki, zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti, Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne sadaka. Sana hamdolsun, hamd sanadır ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim diye and içti, yemin etti adam. Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi. Yine onunla alay ettiler, zengine verdi dediler. Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder: o sadakayı hırsıza vermiştin. O utanacak, belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin. O kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin. O da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam. Ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor: adamlar bana gelirlerdi, güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben ya Rabbi dönüyorum, sana dönüyorum, o hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi bütün hücrelerimle la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar. Sırtlarına taşıdılar. Kadınlara verdiler. Çocuklara verdiler. Yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti, hak ile yeksan etti. Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı. Onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi. Tuğrul Bey geldi Bağdat'ta, Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden Salahaddin Eyyubi geldi. Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde ümmetle beraber o taşıdı. Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi. 6 asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar, bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik. İtibarımızı kaybettik. Alimi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar. Şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar. Onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan alemi İslam, kanunları, yasaları batıdan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar, 1,5 asırdır batının yasalarıyla şeref bulamadınız, itibar bulamadınız. Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü aleyhisselamın ashabına, Kur'an-ı Hakim'e dönersek, لَكَدْ enzelnâ ileyküm kitâben fîhi zikrukum. Ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, şerefiniz, itibarınız Batı'da değil, Londra'da değil, Amerika'da değil, şerefiniz Hazreti Muhammed'de, şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönün. Ey 1,5 milyarlık, 1,8 milyarlık alemi İslam, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım. Evlerimizi, okullarımızı, camileri peygamberin camisi gibi yapalım. Yapalım ki yeniden içimizde Ertuğrul gaziler, yeniden Tuğrul beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman, yani şerefi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim ararsak, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ. Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile ihsan etmiştir. Paramparça etmiştir. Hemen o şeref ayetinin sonrasında geliyor. Allah yepyeni bir nesil, yepyeni bir ordu göndermiş, yepyeni bir milletle insanlık ayağa kalkmıştır. Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek, alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler yeniden. Olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an-ı Hakim'de ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar aziz olacak.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidina Hazreti Muhammedin el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

ifade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın aslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

öter bülbüllerin ahu can kuşu. Maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: fikirler, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
2: www.yıldızefem.com
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma, sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi

Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı, ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem, bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşşere-i mi? Ensarı mı? Muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.